strike up the march. There is no

started drowning in it, and that was it.

Günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Sonra saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Hafta içi her gün olduğu gibi X-Files'ın müziğiyle açtım. El Perro del Mar ardından Bar of War. Bu da Gabriel's The One and Only. Ne şahane değil mi şarkı? Çok seviyorum Gabriel's'in bu şarkısını. Ve her başladığında da şuna benzetiyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Hoş geldiniz. Eksen'in sabah programı başladı.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox 96.2 Radyo Eksen'de sabah programındaydı. Şimdi geçen hafta bazı okullar açıldı da asıl yoğunluk bugün olacak. Okullar açılıyor. MEB'den bu arada ilk gün düzenlemesi yapılmıştı, dün açıklaması yapıldı. Bugün 14 Eylül Pazartesi, ilkokul, ortaokul, liselerde dersler saat 10'da başlıyor. 15'te sona erecek. Bilmiyorum, uyandınız mı? Şu ilk gün olduğu için desteğe ihtiyacınız var mı? Hani bir eksende bir şarkı çalsın da içeriye girerken, okula girerken kendimizi iyi hissedelim der misiniz? Öğrencilerle konuşuyorum bu arada. Derseniz bana yazabilirsiniz.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 14 Eylül 1983. Kısa kariyerine Grammy başta olmak üzere birçok önemli ödül ve liste başı sığdıran Amy Winehouse, Camden, Londra'da dünyaya geldi. Winehouse 2011 yılında hayatını kaybetti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

size daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi birçok kişi belki Radyo Eksen dinleyenler arasında da böyle sabahları yürüyüşe, koşuya, spora gidiyor, çıkıyor ya. Ben de bunu akşam yapabiliyorum. Belli bir saatten sonra, ama hafta sonu yani çok erken saatlerde çıkıyorum. Daha önce karşılaşmıştım. Böyle bir bazı koşu grupları var, böyle çok aşırı kalabalık ve inanılmaz yüksek sesle çaldıkları müzikler eşliğinde tempo tutarak ilerlerken, koşarken ya da spor yaparken diyelim. Bir beyefendi var. Anadolu yakasından bahsediyorum. Genelde Göztepe sahil civarında görüyorum kendisini. O da böyle eski zaman şarkılarıyla tempo tutarak yürüyor, hızlı yürüyüş yapıyor. Dün de gördüm kendisini, bunu çalıyordu. Ben de onun arkasına takılıyorum tabii. Paul Anka, Diana. Bence bu şarkıyı da sever diye düşündüm.

Şimdi bu şarkıyı Ajda Pekkan bambaşka biri ismiyle Türkçe'ye uyarlamıştı ama aslında ilk bu orijinali dinlediğimiz orijinaline. Hikayesi şöyle, işten çıkarılıyor söz yazarı Freddie Perren, Dino Precaris ile birlikte yazıyor. Dino işten çıkartılıyor. Sonra eve geldiği zaman televizyonu açıyor ve Generation filmi için yazdığı şarkı çıkıyor. Morali düzeliyor ve diyor ki tamam, umut var, devam edeceğim, ayağa kalkacağım, bu iş böyle. Şimdi Ajda Pekkan'dan bahsetmişken de devam edeceğim onunla şöyle.

0: Mediterrane, Ajda Pekkan 96.2 Radyo Eksen'deydi. 1976 senesinde Fransa'da yayınladığı şarkıydı bu dinlediğimiz. Öncesinde Gloria Gaynor, I Will Survive dinlemiştik.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
0: Ve saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim. Programın başında söylemiştim. Bugün okulla başlayanlar. Eksen'de çalsın dinleyelim de öyle okula girelim diyenler varsa eğer bana yazabilirsiniz. Sadece öğrenciler için söylüyorum. Desteğe ihtiyacınız varsa, radyoda istediğiniz, sevdiğiniz şarkı çalarak okula girmek isterseniz bana yazın.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
6: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Susana Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
11: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Supertramp School 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bir istekle devam ediyoruz. Bugün okula gidenler, başlayanlar, öğrenciler için dedim ki siz okula girerken böyle kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız böyle en azından müzikle radyoda istediğim şarkı çalsın desteği isterseniz yazın dedim. Bakın ne istendi. Müthiş bir giriş olur.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en ikonik gruplarından biri olan The Sisters of Mercy bu akşam Paribu Art sahnesinde. Punk, psychedelia, metal ve dans ritimlerini Andrew Eldritch'in karakteristik vokalleriyle buluşturan grup, Bloodland ve Vision Thing gibi kült albümlerinden klasiklerin yanı sıra son yıllarda ses getiren yeni şarkılarıyla İstanbul'da olacak. The Sisters of Mercy bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Gençliğin karmaşık, heyecanlı ve unutulmaz dünyasına sürükleyici bir yolculuk. A Teen Odyssey. Fiziksel tiyatroyu akıllı telefon teknolojisiyle buluşturan yapım, seyirciyi yalnızca izleyen değil, hikayenin aktif bir parçası haline getiriyor. Kimlik, aidiyet ve kuşaklar arasındaki görünmez bağların izini süren bu etkileyici deneyim, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribu Art'ta. Güneş alternatif rock'ı elektronik dokunuşlarla buluşturan Dilhan Şeşen, kendine özgü sound'u ve yüksek sahne enerjisiyle 19 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
2: In the black, or just a fear of the dark.

gönül isteklerinden de yine Iron Maiden, Fear of the Dark, 96.2 Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. İsteklerden de diyorum, radyolarını yeni açanlar varsa eğer, okula başlayanlar, hazırlananlar için bugün özel bir istek bölümü açtım. Dedim ki eğer ihtiyacınız varsa, radyoda çalsın okula giderken diyorsanız, bana yazabilirsiniz. Biz de çalarız. Birlikte dinleriz. Megadeth, Iron Maiden, AC/DC. Hepsi bu sabahın istekleriydi. Bakarız devamına da.

normalde salı günleri yapıyoruz istek gününü. Ama şimdi bugün okullar başlıyor diye sadece öğrencilerin seçtiği bu arada. Yarın yine yaparız biz istek gününü birlikte. Yani tabii öğrenciler de yarınki programda da dinlemek istediği şarkıları yazabilir de. Şimdi bugün özel onlar için sadece radyoda çalsın dediğiniz şarkılar varsa bana yazın demiştim. İstekler gelmeye başladı. Bugün özel biraz okullar geç açılıyor. O yüzden saat 10'a kadar vaktimiz var, fark etmez. Şimdi hazırlanıyorsanız sonra yola çıkacaksınız. Daha ben buradayım 10'a kadar Eksen Stüdyosu'na size eşlik ediyorum elbette. Sadece öğrencilerin, bugün okula başlayanların isteklerini çalıyorum.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi bugün okula başlayan dinleyicilerimiz için, okul açıldı ya, özel bir istek bölümü açtım. İhtiyacı olan varsa hani şu radyoda çalsın da kendimi iyi hissedeyim, öyle gireyim okula ya da hazırlanayım ya da yola çıkayım onunla o şarkıyla diyenler varsa diye, bugüne özel, çünkü normalde salı günleri yapıyoruz istek bölümünü, ama okula gidenler için sadece, okula başlayanlar için sadece bugün için şöyle özel bir bölüm açtım. İstek

0: bizde bu versiyonu vardı Liza Bonita, Hala Tuta ile birlikte. Böyle karıştı birbirine ve bence şahane versiyonlardan biri oldu. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Çünkü bu sabahın isteklerinden de Madonna ve Gogol Bordello 2007 senesinde Live Earth kapsamında İngiltere'de bu konseri vermiş ve o konserden kayıtlı dinlediğimiz, okula gidenler için dediğim gibi özel böyle bir istek bölümü açtım bu pazartesiye özel, sadece devam etmeyiz, bugüne özel isteklerinizi çalıyorum.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin

0: altını üstüne getir. Uludağ'dan deyip.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Etienne Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağ sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribo Pass.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: kendimi iyi hissedeyim diyenler varsa eğer saat 10'a kadar Radyo Eksen'in sabah programı devam edecek. Bana yazabilirsiniz, istek şarkınızı yazabilirsiniz eğer isterseniz.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle

0: sabahın isteklerinden de okula başlayan, bugün okula giden öğrenciler için çalıyorum bugünkü istekleri. Sadece onların şarkıları, istekleri. Daha önce hiç programda yer vermediklerimden biriydi. İyi de oldu, hoş oldu. Weezer, the world has turned and left me here. Rico Kasek'miş yapımcısı albümün. The Cars'dan tanıyoruz kendisini. Devam ediyoruz. Dediğim gibi sizin isteklerinizi çalıyorum.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: tane Manover şarkısı istendi de onu büyük arşivde arıyorum. Buldum, çalacağım. Bugün okula başlayan öğrencilerin isteklerine yer veriyorum. Sadece onlar seçsin bugün çalacaklarımız, olur mu? Zaten yarın birlikte yaparız. Bir motivasyon olsun. Belki bir desteğe ihtiyaç vardır. Radyoda çalsın da okula girerken kendimi iyi hissedeyim diyenler ya da sadece eğlenmek isteyenler. Nasıl kabul görürseniz. Saat 10'a kadar vaktimiz var. Siz de eğer bu sabah Eksen'de çalsın dediğiniz şarkıları bana yazarsanız hem çok sevinirim hem de birlikte dinleriz. Belki sizin için de iyi olur, kim bilir. Saat 10'a kadar buradayım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

sabah. Okula giden, okula başlayan, yola çıkan, hazırlanan, bugün onda başlıyor çünkü. Sadece bugün özel, birazcık geç ama sizin isteklerinizi çalıyorum ben bugünkü programda. Sadece okula gidenler, öğrencilerin yani, bir motivasyon olsun, belki ihtiyaç vardır, radyoda çalsın, birlikte dinleyelim dedikleriniz, okula girerken bana eşlik etsin dediklerinizi yazabilirsiniz. Bunun için daha vaktimiz var. Bakayım saat kaç? 9.37, 10'a kadar. Şöyle mesela Michael Jackson istenmiş, Bee Gees istenmiş, onların bütün istekleri görüyorum. Onları daha önce çalmıştık. Vakit kalırsa çalarım. Mesela bir manover istendi sabah sabah. Neden olmasın? Elbette. Elbette dinleyelim Wheels of Fire.

Wheels of Fire, Manover. Nasıl bugün farklı farklı dönemlerden, tarzlardan, türlerden istekler oluyorsa, işte etrafımızdaki insanların da okulda da böyle farklı farklı beğenileri olabilir, fikirleri olabilir. Oturup ama dinlediğin zaman bazen bir şey bulabiliyorsun. Mesela daha önce hiç çalmadığım bir Manover şarkısıydı, Wheels of Fire. Bugün okula giden öğrenci dinleyicilerimizden birinin isteği oldu. Çok da şahane oldu bence. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Bilmem siz ne dersiniz? Sayın Radyo Eksen dinleyenleri, bugün okullar başladığı için onların istediği şarkıları çalıyorum. Sadece onlar istekte bulunsun, olur mu? Yarın zaten birlikte yaparız. Biz zaten istek programını, listeyi. Ama bugün onlara böyle bir moral olsun, yanında bir destek olsun diye sadece onların seçtiği şarkıları, öğrencilerin seçtiği şarkıları çalıyorum.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

programını yaparız. Bütün gün, bütün sabah, bütün program size ait. Bugün sadece okula başlayan öğrencilerin, dinleyicilerimizin isteklerine yer verdik. Çalamadıklarım elbette var. Süremiz belli ama bugünkü program bu kadar. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşürüz. Belki tekrar dinlerseniz isteklerimiz her salı olduğu gibi sizin seçtiklerinizi çalacağım bir programla uyanırsınız. Belki okula gidersiniz. Herkes öyle. Dinleyen, mesaj atan herkese de çok teşekkür ederim ayrıca. Son bir istekle kapatıyorum bugünkü programı. Görüşürüz. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 14 Eylül 1984, David Bowie'nin Berlin yıllarında Iggy Pop ile yazdığı China Girl, ilk kez gerçekleşen MTV Video Awards'ta yılın videosu ödülünü kazandı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen.
7: 96.2
8: Radyo Eksen.
7: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen
0: 96.2 Radyo Eksen.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
4: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

The Farm isimli ikinci albümlerini Ekim ayında yayınlayacaklar. New Yorklu topluluk TVOD ve yeni şarkılarından Rerun, Radio X'deydi. İsveçli topluluk Viagra Boys'la devam ediyoruz. Troglodyte.

Londralı topluluk Man Woman Chainsaw Radio X'teydi. 2024 yılında çıkardıkları ilk EP'lerin ardından ilk albümlerinde bu ay piyasaya sürdüler. Cannonball isimli bu albümlerinden dinlediniz Noise Dive. Slow Dive var sırada. 2023 senesinde geri dönüş yaptıkları Everything Is Alive albümlerinden Kisses.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

60 sene öncesinden Kings klasiği Sunny Afternoon 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sly Stone'la devam ediyoruz yayına. My Woman's Head.

96.2 Radyo Eksen. İngiliz ikonik topluluk The Sisters of Mercy bu akşam Paribart sahnesine konuk oluyor. Konser 21'de başlayacak ve şu an vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk dinleyicimiz bu akşam Paribart'ta gerçekleşecek Sisters of Mercy konserine çift kişilik davetiye kazanacak. Sisters of Mercy konserine davetiye kazanmak için aramanız gereken numara 0212-304-0670 212-304-0670.

0: 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

6 yıl sonra dönüş yaptıkları yeni albümleri Reality Awaits 24 Temmuz'da yayınlanmıştı. Son albümlerinde olduğu gibi bu albümlerinde de Rick Rubin'le stüdyoya girdiler. Yeni Strokes albümünden dinlediniz Lonely in the Future. 2019 yılında Bad Bad Not Good'dan ayrılan kurucu üyelerden Matthew Tavares'in solo projesi Matty sırayı alacak. Kanadalı müzisyenin tam 2 sene önce piyasaya sürdüğü Pops isimli solo albümünden Fool for You.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Uranium Club Radyo X'deydi. Amerikalı grubun 2019 yılına ait The Cosmic Cleaners adlı 3. albümünden dinlediniz Grease Monkey. Divo sırayı alıyor. Girl You Want.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Çok yönlü sanatçı Tim Presley, White Fans personasıyla 7 yılın ardından yeni bir albüm çıkardı bu sene. Prodüktörlüğünü Ty Segall'ın üstlendiği Orange isimli yeni albümden dinlediniz, Blind Your Son. Ty Segall'da her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir albüm piyasaya sürdü. 28 Ağustos'ta yayınlamıştı Chrome isimli albümünü. Aynı zamanda Love Was isimli bir EP de çıkardı aynı gün. Yeni Ty Segall albümünden Everything You've Been.

Carl Thomas bildiğimiz adıyla King Tuff, memleketi Vermont'a döndükten sonra yazdığı yeni albümü Mu Mart sonu piyasaya sürülmüştü. Bu albümünden Invisible Ink Radyo X'sindeydi. Kurt Vile da memleketine bir aşk mektubu niteliğinde yeni bir albüm çıkardı Mayıs sonu. Philadelphia's Been Good To Me adlı 10. albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Kurt Vile ve Zoom 98.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en ikonik gruplarından biri olan The Sisters of Mercy bu akşam Paribo Art sahnesinde. Punk, psychedelia, metal ve dans ritimlerini Andrew Eldritch'in karakteristik vokalleriyle buluşturan grup, Bloodland ve Vision Thing gibi kült albümlerinden klasiklerin yanı sıra son yıllarda ses getiren yeni şarkılarıyla İstanbul'da olacak. The Sisters of Mercy bu akşam 21'de Paribo Art'ta. Gençliğin karmaşık, heyecanlı ve unutulmaz dünyasına sürükleyici bir yolculuk. A Teen Odyssey. Fiziksel tiyatroyu akıllı telefon teknolojisiyle buluşturan yapım, seyirciyi yalnızca izleyen değil, hikayenin aktif bir parçası haline getiriyor. Kimlik, aidiyet ve kuşaklar arasındaki görünmez bağların izini süren bu etkileyici deneyim, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribo Art'ta.
2: Güneş doğdu.
1: Alternatif rock'ı elektronik dokunuşlarla buluşturan Dilhan Şeşen, kendine özgü sound'u ve yüksek sahne enerjisiyle 19 Eylül'de Paribo Art'ta. Paribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
0: Paribo Art sundu.

Dublin çıkışlı topluluk Warriors açtığı son saati 25 Eylül'de çıkaracakları ikinci albümlerine ismini veren şarkıları Nobody's Coming to Save You. 2013 senesinden Jaguar Ma şarkısıyla devam ediyoruz. Come and Save Me.

Detroit arkalarından Proto Martyr 7. albümünü çıkarma hazırlığında Hotel Yusona isimli yeni albümlerini New York'ta Dave Friedman'la kaydettiler. 25 Eylül'de Domino aracılığıyla piyasaya sürülecek bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları Sounds We Cannot Hear. Proto Martyr takibinde Joy Division sırayı alıyor. Digital.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
0: Bankkart, seni düşünür o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2024 tarihli Frogin Boiling Water'ın karanlık, ağır ve boğucu atmosferinden sonra yoldaki albümleri Zerp ile belirgin bir biçimde farklı bir yöne gitmeye hazırlanıyor. Dive, 30 Ekim'de Fantasy Recording aracılığıyla çıkacak 11 şarkılık albüm prodüktörlüğünü A.G. Cook üstlendi ve grup yeni albümü kendi ifadeleriyle daha erişilebilir, eğlenceli ve pop tarafı güçlü bir albüm olarak tanımlıyor. Yeni Dive albümünden paylaşılan son single olduğu Kid. Bowie ile devam ediyoruz. Heroes.

0: 96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen sene uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptıkları Nightlife albümlerinden paylaşmışlardı. The Horrors ve More Than Life takibinde bugünün kapanışını Joy Division'la yapıyorum. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Joy Division ve No Love Lost.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

herkese merhaba. Burası Radyo Eksen Pazartesi günlerden 14 Eylül saat 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Bugün açılışı Zürih'ten bir ekip Soft Loft ve yeni single'ları Gravity's Pull'la açtık. Şimdi Manic Street Preachers'dan Can't Take My Eyes Off You yorumu Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen'de.

2000'ler başındaydık. Dinlediğimiz son kayıt John Frusciante'nin To Record Only Water for 10 Days isimli solo albümünden Going Inside'dı. 60'lara The Rolling Stones'la dönüyoruz. Painted Black.

96.2 frekansında şu sıralar yeni albümlerinden kayıtlarına yer verdiğimiz Interpol'ün yakın geçmişten bir şarkısı Tony. Eksendeydik. Kısa bir araya gitmeden önce Depeche Mode dinleyelim. Radyolarınızda I Feel Loved.

0: 96.2
1: Radyo
0: Esen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 14 Eylül 1974. Eric Clapton kendine özgü yorumladığı Bob Marley şarkısı I Shot the Sheriff ile Amerika listelerinde birinci sıraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

Sharon Van Etten'le açtık saati ardından Hold On To You ve Madrugada radyolarınızdaydı. 17.14 8'e dek ben Güven yayındayım. Paolo Nutini'den bir klasik, onun büyük hitlerinden birini şimdi dinliyoruz. Kendi eksende.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Gucci Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

70'ler sonundaydık. Supertramp ve Breakfast in America albümlerinden Take the Long Way Home. Burası Radyo Eksen'de Libertines'le devam edelim. What Katie Did.

Coffee Shop Breaks yorumuyla Never Tears Apart. 17.46 kısa bir ara vereceğiz birazdan. Ama önce Arcade Fire dinliyoruz. Yeni Fontaine's DC single'ı Marianne sonrasında eksende. Ready to Start.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını...

0: rahat olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: till you're dead.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en ikonik gruplarından biri olan The Sisters of Mercy bu akşam Paribu Art sahnesinde. Punk, psychedelia, metal ve dans ritimlerini Andrew Eldritch'in karakteristik vokalleriyle buluşturan grup, Bloodland ve Vision Thing gibi kült albümlerinden klasiklerin yanı sıra son yıllarda ses getiren yeni şarkılarıyla İstanbul'da olacak. The Sisters of Mercy bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Gençliğin karmaşık, heyecanlı ve unutulmaz dünyasına sürükleyici bir yolculuk. A Teen Odyssey. Fiziksel tiyatroyu akıllı telefon teknolojisiyle buluşturan yapım, seyirciyi yalnızca izleyen değil, hikayenin aktif bir parçası haline getiriyor. Kimlik, aidiyet ve kuşaklar arasındaki görünmez bağların izini süren bu etkileyici deneyim, 17, 18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Paribu Art'ta.
4: Güneş doğdu.
3: Alternatif rock'ı elektronik dokunuşlarla buluşturan Dilhan Şeşen, kendine özgü sound'u ve yüksek sahne enerjisiyle 19 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Günün yeni kayıtlarından da Insignificant Other, Queens of the Stone Age ve Perfect albümlerinden bu şarkı. Black'le bugünkü yayın devam ediyor. Everything's Coming Up Roses.

0: Radyo Esen. 96.2 Radyo Esen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
0: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo.

Önümüzdeki cuma günü yayınlanması planlanan yeni Beck albümüne ismini verdi bu şarkı. Ride Lonesome. Eksen 96 ikilesiniz. İskoçya'ya geçiyoruz. Travis radyolarınızda. Reoffender.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

It's My Life. No Doubt'un 2003 çıkışlı toplaması Singles'da yorumladığı Talk Talk şarkısıydı. Bu saatin kapanışını Eksen'de Blue Tones'la yapacağız. Slight Return.

Strokes'la bugünkü programın dördüncü ve son saatine başladık. Lonely in the Future. 8'e dek ben Güven yayındayım. The Clash'le program devam ediyor. Rock the Casbah.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 14 Eylül 2008. Kenny Zavulion 3 hafta kalacağı İngiltere Single'lar listesinde Sex on Fire şarkısıyla bir numaraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

70'ler başındaydık. Aladdin Sane albümünden. Radyo XM 96.2'de David Bowie'yi dinledik. Pulp'la 90'lar İngiltere'sindeyiz. Disco 2000.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Pass. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.

0: Sanatçı Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: ...96.2...
2: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Bildiğiniz üzere 10 yıl aradan sonra ilk kez geçen hafta Lanet'e yeniden başlamıştık. Bu akşam en eskisi 1974'e, en yenisi ise 2016'ya ait birçok parça dinleyeceksiniz. Toplam 27 parça çalacağım bu akşam. Bunlardan bir tanesi de yerli bir grubumuz olan The Madcap'ten gelecek. Fakat ilk parça Audrey Horn'dan gelsin. Norveçli grubun 2013 tarihli Young Blood albümünden Young Blood şarkısı şimdi.

Danimarka'dan metal dünyasına kazandırılmış en büyük isimler Mercyful Fate ve King Diamond hiç kuşkusuz. 80'lerin başından beri faal olan ve inişli çıkışlı bir kariyere sahip Pretty Maids de Danimarka'nın büyük isimlerinden bir tanesi. Oldukça faal olmayı sürdürüyor kendileri. 2016'da da Kingmaker adını taşıyan bir albüm yayınladılar. Şimdi bu albümden Face the World'u dinleyeceğiz.

2016 yılında albüm çıkartan köklü gruplardan Pretty Mates'i dinledik, Face the World. Bu yıl albümü çıkan eski gruplardan bir başkası sırada Tigers of a Pink Tang'i dinleyeceğiz şimdi. İngiliz New Wave of British Heavy Metal akımının önde temsilcilerimizden. Tigers of a Pink Tang kendi adını taşıyan 2016 tarihli albümünden 17 Brave ile lanetli olacak.

Son albümleri bekleneni veremeyen Megadeth bu yıl çıkarttığı Dystopia albümüyle sevenlerini mutlu etti diyebiliriz. Hatta bu albümden aynı adlı parçayla Grammy'ye de aday oldu. Grammy Şubat ayında dağıtılacak. O zaman kazanıp kazanmayacaklarını göreceğiz. Ben Dystopia'dan aynı isimli şarkıyı değil bu albümden en sevdiğim şarkı olan Poisonous Shadows'u çalacağım.

Şovları dillere destan Twisted Sister dağıldığını açıkladı bildiğiniz üzere. Azala azala bittiler diyebiliriz. Teklif aldıkça konserlere çıktılar, yeni bir turne yapmadılar ve yavaş yavaş kariyerlerinin sonuna geldiler. Fakat grubun vokalisti Dee Snider tabii ki boş durmuyor. Kendisi We Are The Ones adını taşıyan bir solo albüm çıkarttı bu yıl. Bu albümden albüme adını veren şarkıyı dinleyeceğiz, We Are The Ones.

Bu yılın en iyi albümü Metallica'dan geldi hiç kuşkusuz. Hardwired to Self-Destruct adını taşıyan albümden Spit Out the Bone şimdi lanette olacak.

Accept ilk 4 albümüyle büyük dikkat çekmiş olsa da ününü dünya çapına yaymayı 1983 tarihli Balls to the Wall albümüyle başardı. Bu albümde grubun dışından Defi isimli bir şarkı sözü yazarı eşlik etmeye başladı ve onun yazdığı parçaların hepsi hit oldu. Balls to the Wall ile başlayan birliktelik Metal Heart ve Russian Roulette albümlerinde de devam etmişti ki bu 3 albüm Accept kariyerinin en güçlü 3 albümü olmuştu. Balls to the Wall'dan şimdi Fight It Back'i dinleyeceğiz.

System of a Down'dan Serge Tankian solo çalışmalara yöneldiğinde grubun gitaristi Darren Malakian da kendi solo çalışmalarını yapmaya başlamıştı. Scars on Broadway onun System of a Down'un yanında yürüttüğü yan projesinden bir tanesiydi. İlk ve tek albümlerini 2008 yılında Scars on Broadway adıyla yayınladılar. Bu albümden World Long Gun'ı dinleyeceğiz şimdi lanette.

Bu akşamın ikinci Danimarkalı grubu Volbeat olacak. Seal the Deal and Let's Boogie adını taşıyan 2016 tarihli albümleri oldukça sükse yaptı. Bu albümden Black Rose'u dinliyoruz şimdi.

Mötley Crüe kariyerini 31 Aralık 2015'te sonlandırdı. Los Angeles'ta verdikleri son konserle The End adını taşıyan turnelerini bitirdiler ve artık bir daha sahneye çıkmayacaklarını, albüm çalışması yapmayacaklarını söylediler. Bu turnenin Los Angeles ayağından Looks That Kill şimdi lanette olacak.

Bu akşamın yegane yerli grubu Ankaralı The Madcap. Grubun ilk albümü Arpej Müzik etiketiyle Mart ayında yayınlanacak. Bu albümden bittikçe şarkılar yayınlamaya devam eden grup en son Aces in My Hand'i yayınladı. Bu şarkının klibini YouTube'da bulabilirsiniz. Audio'su ise şimdi Lanet'te Aces in My Hand.

Sıradaki parça Kiss'in 1980 tarihli Unmasked albümünden gelecek. İsminin aksine grup bu albümde maskelerini çıkartmamış. Çizgi roman şeklindeki kapakta görünen maskelerin altından yeniden maske çıkmıştı. Bu albümden Naked City şimdi

Bu akşamın en eski parçası 1974 tarihli ilk AC/DC albümü High Voltage'dan geliyor. You Ain't Gotta Hold On Me.

İsveçli Tribulation geçtiğimiz yıl Children of the Damned adı altında kariyerinin en iyi albümünü yayınladı. Bu albümden The Motherhood of God şimdi lanette olacak.

Nightwish'le birlikte Finlandiya'nın en popüler metal gruplarından bir tanesi olan Amorphis, 2013 tarihli Circle albümünde 3 tane bonus track yayınlamıştı. Bu bonus tracklerden bir tanesi Illusion, şimdi Lanet'te.

Amerikalı Metal Church kariyerinde birçok vokalistle çalıştı ama en unutulmayanı Blessing in Disguise albümünde vokal yapan Mike Howe'du. Mike Howe gruba yeniden geri döndü. 2016 yılında Eleven adını taşıyan bir albüm yayınladı Metal Church. Bu albümden Soul Eaten Machine şimdi lanette olacak.

Tim Meese'nin gitarist John Sykes'la birlikte kaydettiği yegane albüm olan 1983 tarihli Thunder and Lightning albümünden Baby Please Don't Go şimdi lanette olacak.

Şimdi iki parça peş peşe gelecek. Bunlardan ilki bu yıl The Serenity of Suffering adı altında albümü yayınlayan Korn'dan geliyor. Black is the Soul. Hemen ardından 1997 tarihli Soul Searching Sun albümünden Life of Agony Weeds ile lanette olacak.

Norveçli Satricon 2013 yılında kendi adını taşıyan bir albüm yayınladı. Bu albümde bir şarkıda Madrugada grubundan Sivert Hoyem bir şarkıya vokal yapmıştı. Bu şarkı Phoenix, şimdi lanetli olacak.

Dinlediğiniz parça Marilyn Manson'dan geldi. The Mephistopheles of Los Angeles. Sıradaki grup benim Muse'a oldukça benzettiğim bir grup. Year of the Goat. Grubun geçen yıl çıkarttığı The Unspeakable albümünden Black Sunlight'ı dinleyeceğiz şimdi.

Quiet Riot rahmetli Kevin DeBrow ile özdeşleşmiş bir grup. Kendisi unutulmaz bir vokalistti fakat bir dönem Quiet Riot'tan şutlandı. Yerine Rough Cut grubundan Paul Shortino girmişti. QR adını taşıyan 1988 tarihli bir albüm çıkarttı bu kadroyla grup. Don't Wanna Be Your Fool şimdi lanette olacak.

Bu akşamın son iki parçasından ilki Hex Vessel'dan gelecek. Bu yıl çıkarttıkları When We Are Dead albümden Cosmic Truth'u dinleyeceğiz. Kapanış parçası ise İsveçli Katatonya'nın bu yıl çıkarttığı The Fall of Hearts albümünden gelecek. Old Heart Falls. Gelecek pazartesi akşamı görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.